0: luar biasa. Kak Jamila, lagu ni untuk siapa? Silakan.
1: Lagu ni buat Tuan Mara lah, ya.
0: Okey, siap. Oh, ni Zakira, mana lagu dia?
1: Kau suliming tadi ngapa putus?
0: Kalau nak nanya karaoke, jangan duduk ke atas kabur-kabur. Putus lah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,